Oyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına. Dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba. Çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda. Hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

kadar kaybolmuştum der. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vez çektim isyanlardayım.

0: yardım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856. Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
1: Keşke aramasaydım. Keşke ben de açmasaydım. Pişman olmuşsun demek hiç hoşuma

0: de reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5, burası Radyo Mota. Radyo Mota. Bir...

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215 0530 036 8215 Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı, kamyon dönere davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de kamyon dönerin eşsiz tadını keşfedin.

0: kamyon döner. Doğru lezzet, usta işçilik.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Reklamları dinlediniz.

0: site. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Leyla Kıran ev hapsine alındı. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı. Olay eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleşti ve yetkililer durumu doğruladı. Kazayla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilip takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izin döneminde olması, FETÖ'cülerin sosyal medyada çeşitli iddiaları ortaya atmasına rağmen gerçek durumu değiştirmedi. Erdoğan, son olarak İngiltere'de önemli bir kampanya ve görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Kaymakamlıklar olumsuz hava koşullarını gerekçe gösterdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midiş Tabibilandı kaptan Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Rakip 10 kişi kaldı, Beşiktaş üstün oynadı. Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a 40 milyon euro bonservis teklifi hazırladı. 5 yıllık sözleşme ve performans bonuslarıyla yıllık 12 milyon euro önerdi. 2026 Dünya Kupası sonrası futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Lamine Yamal ve Erling Haaland en değerli isimler olarak sıralamada öne çıktı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Çorum hariç Orta Karadeniz'de yağış etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı bulutlu, yağış yok, en yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76. Bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem bugün ve yarın Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yıldırım, hortum, fırtına ve dolu riski bulunuyor. Meteoroloji vatandaşları sel ve şiddetli yağışlara karşı uyarıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan ifadeye çağırdı. 28 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu. Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokakta akran zorbalığına uğrayarak tekme tokat dövüldü ve bilincini kaybetti. Vatandaşların müdahalesi sonrası şüpheli kaçtı, çocuk hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı. Diyarbakır, Lice ve Muğla yatağında çıkan orman yangınlarına itfaiye, orman işletme ve AFAD ekipleri müdahale etti. Lice'deki yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü, yatağındaki yangına karadan müdahale sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 5 yıllık Kolendi Menkul Değerlerin ticaret ünvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirmesine onay verdi. Şirket, gerekli başvuruları yaparak yeni ünvanıyla işlemlere devam edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midiş Tabibilandı kaptan Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Rakip 10 kişi kaldı, Beşiktaş üstün oynadı. Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a 40 milyon euro bonservis teklifi hazırladı. 5 yıllık sözleşme ve performans bonuslarıyla yıllık 12 milyon euro önerdi. 2026 Dünya Kupası sonrası futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Lamine Yamal ve Erling Haaland en değerli isimler olarak sıralamada öne çıktı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Çorum hariç Orta Karadeniz'de yağış etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı bulutlu, yağış yok, en yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
6: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

gitmeyesi bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner. Doğru lezzet, usta işçilik.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Toplam 91 milletvekili CHP'den ayrılarak yeni parti kurucular kuruluna katıldı ve işlemler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan ifadeye çağırdı. 28 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu. Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokakta akran zorbalığına uğrayarak tekme tokat dövüldü ve bilincini kaybetti. Vatandaşların müdahalesi sonrası şüpheli kaçtı, çocuk hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı. AKOM İstanbul için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağış yerel ve aralıklı olacak, hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek. Rüzgar Poyraz şeklinde esecek, en yüksek sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Kolendi Menkul Değerlerin ticaret ünvanını Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirmesine onay verdi. Şirket başvurularını tamamlayarak yeni ünvanıyla faaliyetlerine devam edecek.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray, Bologna'dan John Lucumi ile 16 milyon euro bonservis ve yıllık 4 milyon euro maaşla anlaşmaya vardı. Transfer, diğer gelişmelerin sonucuna göre netleşecek. Jürgen Klopp, Almanya milli takımı teknik direktörlüğüne 2 yıl aradan sonra döndü ve 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzaladı. Klopp, futbolda birlik ve sabır vurgusu yaptı. Türk takımları Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa kupalarında yenilgisiz tamamlayarak UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Çorum hariç Orta Karadeniz'de yağış etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya bugün parçalı bulutlu, yağış yok, en yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856, 0535 648 1856. Mert Yapı, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
8: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638, 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
9: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı. Tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer, bir salıncakta sallanmadan hayata, binemeden bir kere atlı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı, sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata, dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kul, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde, hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli ve ormanlar

dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her soluğunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelirim. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölürüm. Sakın çıkartma aklımdan, ölürüm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 Ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 5076. Bafraçit.com. Ersoy. Güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrılarak yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan ifadeye çağırdı. 28 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu. Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokakta akran zorbalığına uğrayarak tekme ve tokatlarla dövüldü, bilincini kaybetti. Sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı, polis şüpheliyi arıyor. Baba, oğlunun sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. Tahsildaroğlu markasının 400 gramlık klasik kırık beyaz peynirinde listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti ürünleri toplatıp imha etti. Listeria, bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 5 yıllık kolendi menkul değerlerin ünvan değişikliğine onay vererek kuzey menkul değerler olarak devam etmesini sağladı. Şirket, gerekli başvuruları yaparak yeni ünvanıyla işlemlere başlayacak.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray, Bologna'dan John Lucumi ile 16 milyon euro bonservis ve yıllık 4 milyon euro maaşla anlaşmaya vardı. Transfer, diğer gelişmelerin sonucuna göre netleşecek. Jürgen Klopp, Almanya milli takımı teknik direktörlüğüne 2 yıl aradan sonra döndü ve 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzaladı. Klopp, futbolda birlik ve sabır vurgusu yaptı. Türk takımları Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa kupalarında yenilgisiz tamamlayarak UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6203 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Çorum'sa bu yağışlardan muaf kalacak. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken, yoğun yağmur sağanakları bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak ve aralıklı yağmur eşliğinde kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek, orta şiddette yağmur sağanakları görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken, orta şiddette gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 9261. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.

0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Aracınız ilk günkü gibi

0: kalite, Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeriye bakterisi tespit edilince 290.625 parti numaralı ürünleri piyasadan toplattı. Denetimler artırıldı, uygunsuzluk halinde yasal işlem yapılacak, halk uyarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için meclise kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Bu açıklama, 91 milletvekilinin istifasıyla çalkalanan siyasette geldi. Bursa Mudanya'da boğazı kesilerek öldürülen Faize Karaca'nın katili, ailece görüştükleri komşusu Şengül Demir çıktı. Şüpheli, altınları almak için cinayeti işleyip suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok ilde çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Profesör Doktor Orhan Şen, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağış ve ani sel riskine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğunu, liderlerin farklı duygular içinde bulunduğunu ve ikramların misafirleri memnun ettiğini belirtti.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Galatasaray, Avusturya kampında İtalya Serie A takımı Monza ile hazırlık maçına çıkacak. Maç 24 Temmuz saat 21'de S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray erkek voleybol takımı, orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit, son olarak İstanbul Gençlik Spor'da forma giydi. Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Bosnalı santrafor Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Stuttgart teknik direktörü ayrılığa sıcak bakıyor, Juventus ve Leeds United'da takip ediyor.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6214 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Çorum'sa bu yağışlardan muaf kalacak. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken, yoğun yağmur sağanakları bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak ve aralıklı yağmur eşliğinde kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek, orta şiddette yağmur sağanakları görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken, orta şiddette gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 18 56 0535 648 18 56 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 9391 543 9391. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

0: geldi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Arsanızı güvenle çevirmek artık çok daha ekonomik. Ersoy Ticaret'te C40 reçeteli 2 metre beton direk sadece 175 lira. Tel örgü, çim, çit, barbekü bahçe çeşmeleri, sürgülü kapılar ve kamelya çeşitleriyle kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyoruz. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Lengerli mevki. 0541 972 50 76 bafraçit.com. Ersoy, güvenli sınırların sağlam adresi.
0: Reklamları dinlediniz. 102

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı ise

0: Her şey olabilir, her an her şey olabilir, her an her şey olabilir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
3: Her ev güzel İstikbal.
4: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı

0: sıkıyor. Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215, 0530 036 8215. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur.

0: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
2: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamları dinlediniz.

Bir sevda yaşadık yıllarca senle. Unutmak kolay değil, kalbimi dinle. Seni içimden atmak istesem bile, özleminle yaşamaya ben alışırım. Yokluğunla yaşamaya ben alışırım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi veya iş yerinizi yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Mert Yapı olarak hayal ettiğiniz yaşam alanlarını kaliteli işçilik ve profesyonel çözümlerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Mimari tasarım, dekorasyon, anahtar teslim tadilat, iç ve dış mekan yenileme çalışmalarında deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Hızlı uygulama, ekonomik çözümler ve uygulama sonrası destek hizmetimizde projenizin her aşamasında yanınızdayız. Kemerden çatıya, tüm yapı işlerinde güvenilir çözüm ortağınız Mert Yapı. Hayallerinizi ertelemeyin. Şimdi bizi arayın. 0535 648 1856 0535 648 1856 Mert Yapı. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet.
3: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel istikbalde.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: yanım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bafra'nın yeni lezzet durağı Kamyon Döner'e davetlisiniz. Eski usul, yeni lezzet anlayışıyla hazırlanan enfes tavuk döner, dürüm ekmek, İskender ve tabak seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ateşin lezzeti, ustasından doyuran lezzet. Siz de Kamyon Döner'in eşsiz tadını keşfedin. Kamyon Döner, bir kamyon dürüm kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı numara 77 Bafra. Siparişleriniz için 0531 634 92 61. Kamyon Döner, doğru lezzet, usta işçilik.
1: Reklamları dinlediniz.

eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: de reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Ne vefasız ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.